hayırlıklar uyandırmalı kör yüreğimi. Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım, benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çatar kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki eşkıyanın sağlamlığını, özleminin çiseyle yıkanmış şafak değerini? Kim? Hani ellerine kuşlar inerdi, kardan üşüyen kuşlar. Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay Şahrut, eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha, aç ellerini.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

Ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler

Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uldar baki, çeşmelerden nakar sinan. An gelir la ilahe illallah kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir Atilla İlhan ölür.

yakıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Thank you very much.

bahardan, yazdan. Yüce dağ başının kışı makbuldür. Cahilin ettiği sohbetten, sözden. Alimin hayali düşü makbuldür. Cahilin ettiği sohbetten, sözden. Cahilin ettiği sohbetten, sözden. Alimin

konuşur birince dilden hal ehli olmayan, bilir mi halden akılsız bilgisiz duygusuz kuldan, ölülerin mezar taşı mı bu düğün?

Kızlar taşır makbuldür, taşır makbuldür. Akılsız bilgisiz duygusuz kuldan, akılsız bilgisiz duygusuz kuldan, ölülerin mezarı taşır makbuldür.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhabalar efendim. Bernardes Bırakanlar programı an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Berna Uytun. Yine yepyeni bir günde 89.5 frekansında sizlerle birlikteyim. Evet, bugün gerçekten güzel bir gün. Sadece havasının güzelliğinden değil, hani böyle birlikte olmanın, aynı frekansta buluşmanın güzelliğinden de bahsediyorum kıymetli dinleyicilerim. Hani böyle hayatın koşuşturması içinde bir an durup nefes almak, ne bileyim, sözle Türkiye sanata kulak vermek için güzel bir gün bugün. Radyo Çağdaş'ta yepyeni bir yayına başlıyoruz. Hani böyle diyorum ya, hep sözü olanın, derdi olanın, hatırlayacak bir şey olanın adresindeyiz yine. Evet, bu mikrofonun arkasında sadece şarkılar çalmıyor, türküler çalmıyor. Bu mikrofonda bir kültür, bir duruş, bir emek akıyor. Kara kışta... Evet, buradan bir kez daha Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne selamlamak istiyorum. Hani hep diyorum ya, yıllardır bu kentin, bu ülkenin vicdanlı kalem olan gazetemiz. Nefesime... Haberiyle, köşe yazarlarıyla, duruşuyla hala yani başka bir medya mümkün demeye de devam ediyor. Tabii bu anlayışın bir parçası olan Çağdaş Sanat Akademisi de var. Müziğiyle, sanatıyla gençlere açtığı alanla sadece eğitim veren değil bakın, yol açan, cesaret veren bir akademi. O yüzden sanatın söz değil, ihtiyaç olduğunu hatırlatan herkese buradan selamlar. Evet, biz burada sadece yayın yapmıyoruz, bir bağ kuruyoruz. O yüzden siz de bu yayının bir parçasısınız. Unutmayın lütfen, isteklerinizi, mesajlarınız bizim için çok önemli. 542-424-8950 WhatsApp hattına bir mesaj kadar yakınsınız. Yazın, isteyin, anlatın, bizler buralardayız. Efendim, Çağdaş Medya Grup olarak sosyal medyada da aynı çatı altındayız. Hani Radyo Çağdaş'ın Instagram'ı, Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nin, Çağdaş Sanat Akademisi'nin tüm sosyal medya platformlarında varız. Takip edebilir. Yani diyorum ya, yayın akışlarımızı, programlarımızı, özel içeriklerimizi an be an görebilirsiniz. Üstelik sadece dinlemekte kalmayın. Öğrenmek isteyenler için sosyal medya ve medya adreslerimize devam ediyor. Yani hep diyoruz ya, bu işi mutfağından öğrenmek isteyen, sözü doğru yerden kurmak isteyen herkes için kapılar açık. Ve son olarak, nerede olursanız olun, Radyo Çağdaş cebinizde, iOS ve Android uygulamalarından dünyanın neresinde olursanız olun, tek tuşla, ücretsiz uygulamamızla bu frekansa bağlanabilirsiniz. Yolculukta, evde, işte, yani bir kulaklık mesafesindeyiz. Evet, güzel bir gün, yine birlikteyiz. Sözü, türküyü, hatırayı, hakikati paylaşmak için buradayız. Radyo Çağdaş'ta yepyeni bir yayın başlıyor. Kalbiniz bu frekansta olsun lütfen. Güzel bir Kıvırcık Ali eseriyle de baş başa bırakalım sizleri. Tekrardan hoş geldiniz.

Ne güzel bir eserdi değil mi? Buluşturduk sizlere Kıvırcık Ali'yi. Sevgili Hüseyin Yıldırım mesaj atmış. Diyor ki Cano yine her zamanki gibi direksiyon başındayım. Programı dinliyorum tam Kıvırcık Ali isteyecekken sen çaldın, teşekkürler demiş. Cano Can, sana bütün eserleri armağan edeyim. Benim kıymetli kardeşim, dostum, iyi ki varsın. Bu eseri dinle bak, bu eser de çok güzeldir. Hani böyle güçlü görünmeye çalışanların, iyiyim deyip geçenlerin, geceleri susanların türküsü geliyor şimdi. Hakikaten bazı şeylere dayanmak zorunda kalanların, böyle ne bileyim anlatamayanların, üzülse de susanların sesi bu. Birini kaybetmenin değil, sadece kendinden eksilmenin türküsünü buluşturuyorum sizlerle. Kulak verin lütfen. Özgür Can Çoban yorumuyla Üzülürüm Dayanamam dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Türkü, türkü. Ne güzel sesi var değil mi? Ağlamaya doymayan gözün parçasıyla bizlerle birlikteydim. Hani bazı gözler vardır ağlaya ağlaya dolmuştur ama yine de dinmez. Ne zaman bir türkü başlasa, ne zaman bir hatıra dokunsa yeniden dolar. Yani dinleyen herkes kendi hikayesini koyuyor türkülerin içine. Kimi bir kaybını hatırlıyor, kimi yarım kalmış bir sevgi, kimi de hani böyle kimseye anlatamadığı derin bir sızıyım. Evet efendim, güzel bir eserle buluşturalım sizleri. Mustafa Özer, Sambi Güler Duman yorumu. Yabancı diyecek.

Evet, Türk Halk Müziği'nin iki mihenk taşlarından bir tanesi. Mustafa Özarslan'ın Har albümünde yer almıştı. Tabii iki güçlü ses bir araya gelince ortalık darmaduman oluyor gerçekten. İnsan bazen bir yere değil de bir hayata da yabancı olabiliyor sevgili dinleyenler. Hani kalabalığın içinde kendi sesini duyuramadığın anların vardır ya. İşte bu türkü oraya dokunacak. Hadi bakalım en baştan dinleyelim, sonrası buradayız.

Evet, odam kireç tutmuyor. Bazı türküler ne kadar modernleştirirse modernleşsin, içindeki isyanı saklayamıyor. İşte öyle türkülerden bir tanesi de bu. Hani bu türkü aslında bir oda değildi. Tutunamayan ruhu anlatıyor. Hani düzen tutmayan bir hayat olur ya, sığmayan bir yürek. Evet, Anatolian Pop Cover bu yorumuyla da gerçekten bağlamanın yerini başka seslere bıraksa da söz hala aynı yerden yakalıyor. Çünkü gerçekten müzik mesele değil, müzik derttir. Mesele derttir aslında. Bu parçada olmuyor dediği halde kalmaya devam edenlerin, ne bileyim, her şeye rağmen ayakta duranların türküsüdür. Evet, gelenekle bugünün yan yana durabildiği nadir anlardan biri. Hani kökünü inkar etmeden yenilenmesinin sesidir. Anatolian Pop Cover sizlerle birlikte odam kireç tutmuyor eseriyle.

0: açtın ey.
1: Evet, Oğuz Aksaç ve Olgaç Yurtsever bizlerle birlikte. Evet, bugün biraz daha ağır, bugün biraz daha içe dönüyoruz türkülerle. Sözlerin Aşık Melülü'ye ait olan Çok Kıymetli Neyleyim eserim. Hani bu türkü aslında asırlık bir aşığın kaleminden sözülüp günümüze ulaşmış. Tabii Olgaç Yurtsever'in bestesiyle yeniden can bulmuş kıymetli bir eser. Tabii Oğuz Aksaç o içten, o tok, o yaralı sesiyle de gerçekten ruhumuza işledi diyebiliriz. Dinlerken ne hissediyor insan biliyor musunuz? Hani ilk vuruşta o çaresizlik, öyle ağlak, öyle sızlanıp duran cinsten değil bakın. Daha çok kader buymuş, ne yapayım diyen tevekkül. Neyleyim kelimesi her nakaratta bir iç çekiş gibi tekrarlanıyor ya. Sanki adam bütün derdini tek kelimeye yüklemiş de gerisini Allah'a bırakmış gibi. Şu dertli gönlümü. Sonrası şu dizi beni çok etkiliyor gerçekten. Muleliyem dostu oluyor yaşım. İşte burası yüreği en çok sıkılan yer. Yıllar geçiyor, yaş ilerliyor ama gam eksilmiyor. Aksine dostlarla ne bileyim yük olmamaya başlıyor insan. O melüliyem, o mahcubiyet, o yaşın ağırlığı. Ne bileyim sanki türküde bir yalnızlık var. Kalabalığın içinde bile hissediliyor. Sanki aşık herkesin içinde ama kimsenin yanında değilmiş gibi. Evet, bazı yaralar kapanmıyor kıymetli dinleyicilerim. Onlarla yaşamayı öğreniyorsun sadece. Ve bazen tek söyleyebildiğin şey neyleyim olabiliyor maalesef ki. Merhaba yayınlar, yine muhteşem bir yayın. Emeğinize sağlık, bir ricam olacaktı. Serda Baycan'dan Uyandırın Anamı türküsünü rica edecektim. Mutlu kalın, hoşça kalın demiş sevgili Aziz Bey İsviçre'den. Çok teşekkürler. Tabii ki de yayınlarım. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli yayınımıza. Bakalım o zaman Sürgün adlı çalışma. Serda Baycan yorumuyla dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Evet, Selda Bağcan'ın o kıymetli sesini sizlerle buluşturduk aslında. Yani şunu söyleyemeden geçmek de istemiyorum açıkçası. Bakın 1992'de, yani ben doğduğumda, Ziller ve İpler albümünden Nihat Behram, ünlü yazarımız, şairimiz, onun derin, yaralı şiirine Selda Bağcan'dan hayat bulan bir yorumlama gelmiş gerçekten. Sözler bir veda ama sıradan bir ayrılık da değil bakın. Hani böyle toprağından, anasından, ne bileyim çocukluğundan koparılıp atılan bir insanın son bakışı gibi. Hani ilk anda dinlerken bile kopuş hissini hissedebiliyor tüm dinleyiciler. Uyandırın adamı, söyleyin gidiyorum diyor ya. Vallahi o cümle sanki gece yarısı kapıya dayanan bir haber gibi çalıyor. Anne uyanacak, yolunu gözleyecek ama yol yok artık. Dönemem belki geri. Hani her tekrarda biraz daha keskinleşiyor, biraz daha acımasız, dönüş yok. Dönüş ihtimali bile incelikle seniniyor efendim, maalesef ki. Evet, öyle bir yerdeyim ki. Aslında bunu programa başlar başlamaz istemişlerdi ama hadi bir de yayınlayalım. Selamlar, ilk defa mesaj atıyorum ama uzun zamandır dinleyicinizim. Cesur ben demiş, yayınınız gerçekten çok samimi. Öyle bir yerdeyim ki parçasını rica ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Cesur. Yani ilk defa mesaj atman da aslında çok kıymetli ama lütfen bundan sonra mesajlarını eksik etme bizden. Varsa yüreğinden, gönlünden geçen o türkü böyle radyomuzda dinlemek istersen tek mesajın yeterli.

Efendim, bu eser gerçekten dinlerken bir insanı darmadağın edebiliyor. Cesur armağan etmiş olduk. Sevgili Hasan Hüseyin Korkmazgil'in O Unutulmaz Dizeleri, Ahmet Kaya'nın bestesi, tabi Selda Bağcan'ın yorumu da Dost Merhaba albümünde yeniden doğmuş bir ağda çığla ikileme dönüyor açıkçası. Hani bir ikililik, bir çelişki, öyle bir yerdeyim ki diye başlıyor ya, dört kez tekrarlıyor bakın.

yaralayan yer. Hani hep diyoruz ya, hayatın o acımasız dengesi. Bir yandan yaprak döken sonbahar, bir yandan da bahar bahçe. Yani bir yanda ölümün soğuk nefesi, bir yanda direncin yeşili. Ve insan tam ortasında o çizgilerde duruyor.

Son dönemlerde en çok dinlenen eserlerden bir tanesini daha sizlerle buluşturalım. Turna Malaz ile Döner. Aman aman. Tabii bir Anatolian Rock Cover versiyonuyla sizlerle buluşturacağız. Hadi hep birlikte kulak verelim. Dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'tasınız. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950.

yani turnam avaz ile döner var. Şimdi sırada yani dinlediğiniz üzere halk arasında en çok bilinen ismiyle Amman Amman'dır. Erdal Küçükkaya'nın sözü bestesiyle doğmuş ama asıl ruhu Anadolu'nun turna göçlerinden bakın.

olması benim için gerçekten çok önemli. Hani böyle dağlardan esen hasret rüzgarlarından almış gibi. Son yıllarda gerçekten yeni nesil yorumcular özellikle Anatol Nurak damarlarında hani cover versiyonuyla tekrardan canlandırmışlar. Hani ben çok seviyorum Neve Anatolian Sound'un bu dokunuşlarını. Gerçekten damga vurdular diyebilirim. Yani hepsi aynı rakara, hepsi Alman'ı çağırıyor günümüzü ama dinlerken ne oluyor, ne hissediyoruz? Hani ilk anda göçlük hissi, bir yokluk. Çünkü turnam ağız ile döner. Hani göğü dolanı dolanı. Turna uzun, gagalı, böyle uzun bacaklı bir kuştur. Gökyüzünde süzülürken avaz avaz bağırıyor ya. İşte o bağırış insan içindeki özlemi de dışarı vuruyor. Hani turna iner ummanları, dağı dolanır diyor. Peki ya gönül? Gönül de öyle mi? İner iner ama bir türlü yerine varamaz. Selim ummanlara iner dolanı dolanı. Yani sanki turna değil de aşığın kendisi uçuyor gibi. Hani o yüzden nakarat patladığında, hele ki rock yorumladığında elektrikli gitarlar gerçekten işte o an türkü değişiyor. Gelenekseldeki usul ağır yanıklı birden elektrenip elektriklenip böyle avaz avaz bizim de söyleyebileceğimiz bir versiyona dönüşüyor. Eyvah gönül eyvah. Cover'a baktığımızda gerçekten gelenekler ölmüyor. Sadece şekil değiştiriyor. Turna hala aynı gökyüzünde uçuyor. Ama bugün elektrik telleriyle, rock davullarıyla da eşlik edebiliyor. Hep diyoruz hasret eskisi gibi yakıyor ama özlem eskisi gibi kemiriyor. Ama artık susmuyor, sadece haykırıyor.

Merhaba, ben anlattıklarını sanki benim hayatımdan çok fazla konuşmadan dinlemek istiyorum bugün. Gülten Benli'den bir parça yayınlar mısın? Bu parçayla devam edebilirsek çok seviniriz demiş. Sevgili Ece, merhabalar, hoş geldin bu arada. Teşekkür ediyorum vaktini ayırıp dinlediğin için. Tabii ki bak, Gülten Benli'den çok kıymetli bir eser seçtim, yayınlayacağım senin için. Radyo Çağdaş açık, çay hazır, daha ne olsun bu güzel yayında yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey, hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. O zaman Gülten Benli'm. Bir güzelim, methedeyim türküsü bizlerle birlikte olsun. Yepyeni saatimize de giriş yapmış olalım.

Gülten Bengi'nin o muhteşem yorumu bizlerle birlikte oldu. Hakikaten mest edici bir ses. Hani böyle içten ama yanık bir o kadar zarif sesiyle bir güzeli methediğim bizlerle birlikteydi Radyo Çağdaş Farkı'yla. Efendim Fuzuli'nin o efsanevi gazelinden ilham almış Sadık Doğanay'ın sözü müziği günümüze taşımış çok kıymetli bir eser. Hani bu türküyü dinlerken gerçekten güzellik karşısında hem coşup hem de ürperebiliyoruz. Met hediye ederken bile içimiz yanıyor. Aşkın en derin halde bu belki bilemiyoruz ama karşındakini övmek ama kendini feda etmek. Cihan yanmasın derken bile aslında benim yanlışım yeter diyor aşık. Kısacası hem büyük bir hayranlık hem de büyük bir yalnızlık hem de tuhaf bir huzur. Evet bırakın o nakarat bir kez daha dönsün böyle içimizde. Bir güzeli methedeyim bari cihan yanmasın.

Berna merhaba, gurbette dinliyorum seni. Sesin memlekete götürüyor insanı. Ben güzel parçasını istiyorum ama Cankat Erdoğan'dan bize armağan eder misin demiş. Tabii ki de ederim. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Yusuf Bey, Ceylan Hanım. Ha, Yusuf Bey'den Ceylan Hanım'aymış, pardon, özür dilerim. Tabii ki armağan ederim. Selamlar olsun bu arada. Hemen armağan edeyim o zaman. Şöyle gelsin bakalım, ben güzel çalışması.

Hatırlar mısınız bunu gerçekten Sabahat Akgül aslında çok efsane söylüyordu. Hani bazı duygular vardır bitti sanırsın ama bitmiyor maalesef. Adı anıldığı değil sessizlik getiriyor insana. Bergüzar geride kalan değil de geride bırakmak zorunda kalanların türküsüdür. Hatıra gibi saklanan ama dokunulmaya kıyılamayan bir sevdanın sesi gelsin.

Merhaba, ben Nihat Kocaeli'den. Sizden Yılmaz Şerik'ten Ömrüm Parçasını istiyorum. Tüm dinleyenlere ve Dersimlere armağan olsun. Teşekkürler, her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ediyorum sevgili Nihat Bey, hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Gün ortasında bazen bir türkü insanı yormadan da düşündürüyor. Ömrüm tam olarak da öyle bir parça. Hani böyle geçen zamana verilen emekleri nereden nereye dedirten anlara eşlik eden bir türkü, kulak verelim. Bu dünya...

güzel bir eserle daha yolculuğumuza devam edelim. Sevgili arkadaşım Çiçek Gürbüzer mi desem, Bozkurt mu desem? Ne desem bilemiyorum ama yüreğimden Gürbüzer geçiyor ama. Canım benim ya. Evet, ağlama gözlerim mevlekerimdir. Şaşadan armağan etmek istiyorum sevgili Çiçek'e ve annesi Nadire teyzeme. Da bir türkü dinleyeyim sonra okula gideceğim diyor. Tabii annelik ritüelleri her gün bitmek bilmeyen enerjiyle evlatlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gelsin o zaman tüm annelere ve kıymetli arkadaşım Çiçeğe.

Natasha yorumu bizlerle birlikte oldu. Sevgili Çiçek'e derman etmiş olduk bu kıymetli eseri. Merhaba Berna Hanım. Yayın akışı süper bağımlı olduk Radyo Çağdaş'a. Yanımda Kadim Fil abimiz var. Yani umarım ismini doğru yazmışsınızdır. Evet, Mahzuni Şerif'ten bir parça rica ediyor. Mümkünse bu parçayı, evet, Erzurum Mahallesi'ne hediye ediyor. Yayınlar demiş Erkan Barçım. Selamlar olsun Erzurum Mahallesi'ne. Tabii ki derman ederim. Yalan dünyanın, yalan dünyanın. Bu arada aşık Mahzuni Şerif'e saygı, sevgi, bin minnetle de yad etmiş olalım efendim.

Evet, Sebat Akkiraz Deyme Felek adlı çalışması bizlerle birlikte oldu. Sözümüzü Ozan Özdemir'e ait olan çok kıymetli bir eserdir. Şimdi ise bir aşık Maksut Feryadi'nin güzel bir türküsünü buluşturmak isterim sizinle. Yüreğin yansın. Yani aşık Maksut'un feryadı bu yorumdaki eseri sistemden daha çok ciğeri yananlara geliyor.

İyi yayınlar Berna. Sesin yine hep huzurda oldu. Uzun zamandır dinliyorum. Bugün yüreğime dokundu yayın. Aşık Maksut Feryadi'den Yüreğin Yansın parçasını bize çalar mısın? Tüm Kars Ardahan yöresine gelsin demiş. Gelsin bakalım. Selamlar olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, gelsin bakalım en baştan bu kıymetli parça.

Evet, Güler Duman hocamız da bizlerle birlikteydi. Sevdiğim adlı çalışmayı da buluşturduk sizlerle. Şimdi ise güzel bir çalışmayı daha getiriyorum sizlere. Esmer Şekerim, Radyo Çağdaş dinleyicisi olarak senden Demir'den Yara Bende istiyorum. Ablama gelsin, çok seviyorum Bernam demiş. Teşekkür ediyorum Nadire teyzeciğim, ben de seni çok seviyorum. Muazzez ablaya da çok selamlar. Demir'den Yara Bende çalışmasını buluşturalım sizlerle. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, yara bende çalışmasıyla Demir Bizler'le birlikte oldu. Şimdi ise mesajlarla devam edelim efendim. Böyle son mesajlarınızı okuyalım. Merhaba Berna Hanım, sizinle olmak ne güzel. Türkülerle bizi alıp memlekete, çocukluğumuza ve geçmişe götürüyorsunuz. Teşekkürler. Sizden Musa Eroğlu'dan Yolun Sonu Gözüküyor parçasını çalarsanız sevinirim. Dubai Port personeline Nail, Erkan ve Şaban. Hoşça kalın demiş. Selamlar olsun efendim bizlerden de. Evet, Nail, Erkan, Şaban ve Dubai Port personellerine şöyle bir armağan edelim Musa Eroğlu'nu. Hepinize keyifli dinlemeler. Sonrası vedamız için buralardayız.

Evet, bugün de yine yüreğinize dokunan türkülerle sizinle dertleştik, hasretlendik, ne bileyim yandık, methettik, göç ettik, pervane olduk. Her nakaratta bir parça sizden, bir parça benden geçti bu dalgalara. Radyomuz burada kapanmıyor aslında, biraz nefes alıyor çünkü benden sonra nostalji programı var. Böyle eski türkülerimizin, eski şarkılarımızın olduğu güzel bir program. Biter mi bu sesler? Tabii ki bitmez. Gözüm yolda, gönlüm darda. Evet, yüreğinizdeki yangınlar hafiflesin, hasretiniz bir gün kavuşsun, turnanız yere insin, güzelliğiniz olmasın inşallah. Yolda, gönlüm darda. Bir sonraki yayında yine buralarda sizlerle birlikte olacağız. Gönlüm.

Efendim, bizlerden ayrılmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. O zaman en baştan bir Kara Tren dinleyelim. Ne dersiniz? Güzel olur değil mi? Yavuz Bingöl yorumuyla gelsin efendim.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.
3: Radyo Çağdaş.

Nostalji kuşağı sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz. Karadeniz zamanı başlıyor.

0: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
1: Erimiz.
0: Yiğidi kim?
1: Efemiz.
0: Susuz derelerde kavak biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
1: Tütmez.
0: Yiğit kime derler?
1: Sözünde durup efesiyle ölene.
0: Korkak kime derler?
1: Sözünden dönen aman dileyene.
0: İnsan dünyaya niçin gelir?
1: Ölmek için.
0: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
1: dertlenip hortlamaya.
0: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
1: Dayak haktır.
0: Yiğitlerde ne yoktur?
1: Merhamet.
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dilekte.
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde.
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
1: Olsun.
0: Şu duvalı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın.
0: Doğru söylediğinize nasıl tövbesi olsun mu?

Ey yiğidi Ankara, hey. Beni de benzettin ya kendine. Astın suratımı, resmileştirdin beni. Hey yiğidi Ankara, hey. Beni de benzettin ya kendine. Yüzümde bürokrat gülümsemesi, içimde politik çıkmazlar. Kaçıncı aşklı tattığım akşamlarında, Kızılay'da yürüyemeden el ele ayrıldığım, bir gecelik duygu esnemesinde yalnızlığımla kendimi evime attığım, tadamadığım mevsimlerini doya doya, kaybettiğim kendimi, herhangi bir sokağın, herhangi bir ayrımında, geçerken ömrüm giriş katlarında, üşüdüm, titredim, 30 yaşıma girerken bir yaz akşamında, bekar evlerinin soluk aydınlığında kötü alışkanlıklar edindim. Hiçbir kıza yalan söylemedim Ankara. Ama bir Ebruli akşamda ezan seslerine karıştı çığlığım. Oyalıyormuşum meğer kendimi geçici heveslerde. Kar çiçekleri acı verdi yüreğimde. Sen aşk de buna, ben çıkmaz sokak. Ankara. Delik olan cebime koyacaktım tüm hüzünlerimi. Yine şiirler çalıp şairlerin soluk nefesli kitaplarından şarkılar, şarkılar düzecektim ona. Ve Ankara, çelik renkli gecelerine dağıttığım yıldızlardan taç yapacaktım sarı saçlarına. Gözlerindeki yeşilden sürecektim antik yalnızlığıma. İkimizin de paylaşacağı birisi olacaktı hayatımda. Anlarsın ya sen Ankara, ben ve o. Üç kişilik bir dünya kuracaktık. Gözyaşlarının kahkahaya karıştığı şu dünyada duygu sevinecekti. Telefon edip Zeynep'e evleniyormuş diyecekti. Frekansını yakalamışken tam da mutluluğun Çankaya'dan bir rüzgar esti. Kıskandın ya bizi, helal olsun sana. Şu ölümlü dünyada kendin gibi bir dünya görmeden boğacaksın öyle mi kalabalık kaldırımlarında beni? Hüzne doyacağım öyle mi? Senin gibi gece kondularında benim gibi bir bozkır çocuğu. Meram akşamlarında çiçeklerin nasıl olgunlaştığını bilirim ben. Çözmüşken şifresini hayatın, korkma Ankara, korkma. Yazılmamış bir şiirin okundukça çoğalan ilk kelimesinde akıp giderken kaderimiz iki ayrı yöne mutlaka buluşacak vuslat denizinde. Ankara korkma, okuduğu duaları anamın ikimizi de kurtaracak. Ve hiç ummadığın bir günde, şöyle güneş burcundayken sevinçlerin, sen bana alışacaksın, ben de sana, Ankara. Geçerken ömrüm giriş katlarında, üşüdüm, titredim 30 yaşıma girerken bir yaz akşamında. Bekar evlerinin soluk aydınlığında kötü alışkanlıklar edindim. Hiç bir kıza yalan söylemedim Ankara. Ama bir Ebruli akşamda ezan seslerine karıştı çığlığı. Oyalıyormuşum meğer kendimi geçici heveslerde. Kar çiçekleri açıverdi yüreğimde. Sen aşk de buna, ben çıkmaz sokak. Ankara. Delik olan cebime koyacaktım tüm üzümlerimi. Yine şiirler çalıp şairlerin soluk nefesli kitaplarından şarkılar, şarkılar düzecektim ona. Ve Ankara, çelik renkli gecelerine dağıttığım yıldızlardan taç yapacaktım sarı saçlarına. Gözlerindeki yeşilden sürecektim antik yalnızlığıma. İkimizin de paylaşacağı birisi olacaktı hayatımda. Anlarsın ya sen Ankara, ben ve o. Ama korkma, korkma Ankara. Okuduğu duaları anamın ikimizi de kurtaracak. Ve hiç ummadığın bir günde, şöyle güneş burcundayken sevinçlerin, sen bana alışacaksın, ben de sana, Ankara.

0: Öyle kolayca avlanmak yok.
1: Durdur şunları. Durdur şunları, orası mayınlı bölge, durdur.
2: Mustafa, bizi vuracaklar.
0: Vuramazlar.
2: O zaman elimiz hep mayın zaten. Buradan sağ çıkamayız.
3: Ölsek de kalsak da beraber.

Biz ne zaman içsek köfte geç gelir ve oturur muhabbetin terkisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabaha kar meycinin cebine, günde kaç kez öpüşür ki akrep ile yel kovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında, dışımızda bronz bir akşam sözcüğü, çırıl bir efkar sözcüğü, eften püften bir kar beklentisi, delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkol ikincisi şiirde şimdi burada açılsaydın, adımın baş harfi gibi belki Ağustos kopardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara, senine boyuna sevilmişsen, yalanı sevdasından büyüksen. Bir bilsen, biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz, genzimizde göl gözyaşları. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında.

Alır başını gider günler, sesi gider anısı kalır. Uzak düşer sevgiler, rengi sol.

uzayıp gider yollar, tozu gider izi kalır. Özlemin olur denizler, düşü gider.

her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

hiç göze gelmediler. Gözdesi de olmadılar kimsenin. Kimse farkına varmadı yalansız gözlerinin. Göz göz olduğunu yüreklerinin hiç anlamadılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Çözülemedi bakışlarındaki tarifsiz sevdalar. Kim miydi? Sevgi mi? Büyüyünceye kadar cevapsızdılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Sarıydılar ya da soluk benizdi. Çoğunlukla karaya yakın bir esmer. Ve onlar genellikle hiç burunlarını silmezler. Derin iç çekişleri bundandır. Dünyanın kahrından değil. Çünkü umurlarında değil onların farkında olmaya. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Büyüyecek, adam olacaklar. Önceleri öğretmen, ebe, sonra doktor olmak isteyecekler. Bildiklerinden değil, en yakınlarında hep onları gördüler, hep onlar olmak istediler. Çalınmış geleceklerinden habersiz

o güzelim yürekleri delikanlılık edebiyatıyla körelttiler. Okumanın erdeminden, insan gibi yaşamanın bilimden geçtiğinden haberleri olsun istemediler. Ne kadar parlarsa parlasın hep suskun kaldı o gözler. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Ahmet Arif'ten bu yana yolunu gözleyenlerin adı değişti, hepsi o kadar. Kuş balası, boğmaca, kara çiçek sıtma belki azaldı ama yeni nedenleriyle yürek enfarktı, kanser filan hala pusuda. Çaresizlik dağlara şırmakta. Yer yurt terk edildi. Gurbet artık sıla. Çalansa bildik değil, başka bir hava. Kırıldılar farkında olmasanız. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Gözlerinden dillerine dökülürse bir gün sorular, sürdürebilecek miyiz aynı yalanı? Yoksa yine susturacak mıyız onları? Küçüldü dünya. Çoğu gitti, azı kaldı. Geçici demişlerdi körlüğümüze, biraz fazla uzadı. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Sessiz de kalsalar bizi bağışlamayacaklar. Mazeretlerimize inanmayacaklar. Yaşamımızda görünmedikleri her karenin hesabını

Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum, beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece, yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim Gülgülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun, sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayaloğlu diye bir şair.

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelenle de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştun, ağlamıştın. Hatırlar mısın? Diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştın, başını eğmiştin öne. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elinden. Ne varsa düşürüyor elinden.

Suspus olmuş, puslu bir İstanbul muydu yüzün? Yoksa çok bildik hüzünler mi taşınmıştı yüzüne dolma bahçede, çay tadında? Divit ucuyla yazılmış bir aşkın sureti vardı avuçlarında. Tarih bir başka iklimin kıvamını gösteriyordu. Ben rehnedilmiş yelkovan gibi, hani akrebi seven ama yüreği takvim yokuşlarında. Sinemada elinin elimde telleyişinin bir anlamı olmalı. Sesinin sesinde yankılanmasının. Sanki perdedekine üzülmüş ya da sevinmişsin de tesadüfen akmış yüzün içime. Yalan, sen perdeye bakıyorsun, fikrin benim seyir defterimde. Ve ben Amerikanca bir filmi Kürtçe seyrediyorum. Kadın Beyoğlu'nun bir kış akşamında üstündeki deri montun sahibine küs, soğukluğundan muzdarip yürüyordu. Adam da yürümek hiçbir şeyi çözmüyordu bazı aralık akşamlarında. Parmağında yaralı bir öyküyü taşıyordu adam. Kadının yüzünde bir hüzün, hüzünlü aralık akşamında bir yüzük. Yüzüğün yüzünde dünya güzeli bir kadının kehaneti, soğuğun ve karanlığın vehameti. Hayatı bir başkasının pantolonu gibi küçültülmüş, daraltılmış. İlk sahibinin o pantolonla yaşadığı şeyler, yani pantolonu pantolon yapan anılar, bazı ilkbahar berileri yüzünden yapılan yamalar, ter tüketen yazlar, hepsi daraltılmış. Yaşananlara bir beden büyük geliyor artık hayat. Bir aşkı paylaşmak için çok geç. Bir paylaşıma aşık olmak içinse erken. Beni sevda yerimden vurdu yine zaman. Şimdi sana söylenecek tek cümle, ben de sana yetecek kadar ben kalmadım.

Bir yol, bir yola. Yollar insana ulaşıyorsa yol da bizim, yolcu da. Göz gördüğünü yüreğe, el tuttuğunu emeğe yazıyorsa bizim. Düşmeyin kaygıya. Saklıyoruz sulamızda. Can bedenden çıkmadıkça biz bizdeyiz.

Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum. Kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor kent. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk hüzünler bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor, kuşlar azalıyor ve ne zaman yolum düşse vurulduğun yere kızgın bir halka oluyor boynumda o sokak. Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık. Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri ama içimde bir sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. İçimde zapt edilmez bir kırma isteği. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma. Gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa, bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerim bir dostun vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri yangınlar çıksın diye. Devriyeler çıkart şimdi, bütün ışıklarını söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak ve dilimin ucunda. Küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne.
Sessizce çekip gidiyorum şimdi. Sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Demem şu ki sevgili, bir yerinde yaşamın, birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize, direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın. Başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın. Ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüme. Karımsın. Dönümü paylaşan tarlamsın benim. Kollarımda uyuttuğum geceler senin. Göğsüne sığındığım geceler senin. Öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler senden. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler senden. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuklar. Seni ben ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben korkunun kara tırnaklı titrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm. Yiğittim. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda. Gitti. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerinin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini alırsa. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin. Ellerin canım karım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden gül toplar gibi haziranda şafakta çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi. Zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi. Kan etmişler düşlerimizi. Canım gülüm kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı barut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun. Ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Akma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

Sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk. Paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin, biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle, hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Özüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının. Oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha

Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle.

0: ve hangi taş yürek var ki benim kadar ağlasın?
1: Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren? Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam,

ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp planımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ferişte olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden?

Sonsuz hamal taşıdı valizini. Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yıldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni? Bunlar...

Gün olur, yorgun bir ıslık öper şehrin uhun alnını. Kol kola girer kandan ırmaklar, bir uzun halay olur. Gün olur, botan berçelan olur. Gün olur, gelincik yağmuruyla döner çocuklar. Önce asminler uyanır en önce. Kızıl bir gül olup açar zilan, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, güneş öper alnını Behtinan'ın. Rüzgar bir sınır türküsüdür, yağmur eşkıya olur. Ve gözleri bahardır rahmetli çocukların, her tarafı uçurtma olur. Gün olur, gidenlerin çığlıkları yırtar geceyi. Yıldızlar dökülür utancından bir bir, her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur.

Ah benim sevdasında bencil, yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi, ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an, elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan, bitti artık hepsi. Köşeme çekildim, hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan, ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde, yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan, önemli olan zamana bırakmak değil, zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Sen de yoktun zaten ben.

Ben seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için özür dilerim. Adımı değil ama adını koydum ihanet. Bu aşkın adı.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün sen de gelir de seversin diye

Hep bir göçhale bizimkisi. Alışmamış kıçımız oturmaya. Alışmamış da bir türlü becerememişiz vedalaşmayı. Yosun tutmuş bir duvar bölüyordu. 6 yıl kadar oldu yan yana yürümeyeli. Göz göze bakıp konuşmayalı. Mahkeme dönüşü karşılaştık Malta'da. Revirde dönüyordu gardiyanların arasında. Oy bibimin oğlu, yeşil bereler içinde. Duvar olurken dostluğumuza, aynı pınardan su içtiğimizi ne tez unuttun. Bir şey söylemeye çalışıyordu gözleriyle. Hep böyle yapardı. Çocukluğundan bilirim. Biriktirirken çocukluğumuzu sana yağ kuyruklarında, sıkıntısını gözleriyle anlatırdı. Sokuldu yanıma. Biliyorum gideceksin. Sana gitmek düştü. Götür sendeki beni bozkırlara. Tandırdan çıkmış sıcak ekmek dur. Buz gibi sularından iç memleketimin. Yüreğine zurasında saklı tuttuğu mektubu bırakıverdi avucundan avucuma. Bunu karıma ver. Çocukları öp benim yerime. Anama yalan söyle. İyi sayılı günler geçerdi. İlaçlarını düzenli alıyor. Artık öksürmüyor de. Yumruk geldi oturdu boğazıma. Ancak gözlerimle olur diye bildim. Oysa gök gürültüsü gibi öksürür. O lanet duvarlar sarsırıldı sesinden. Kekom benim. Ekmeğimin kokusu. Aşımın tuzu. Yüreğimin daim dostu. O koca bedenden küçücük çocuklar taşıyan güzel adam. Nasıl da yakışırdı baba yadigarı. Oltu taşı tesbihi elini. Tahta taburede otururken kahve önünde. Selamsız sabahsız konmazdı kimseleri. Büyükle büyük, çocukla çocuktu Kekom. Bir güzel çağın güzel çocuğuydu Kekom. Güzel bir bahçeye çevirmekti düşü dünyayı. Aynı hasreti, aynı sevda. Düşürdü bizi bu parmaklıklı dama. Benim payıma gitmek düştü. Sımsıkı sarılıp ayrılmak istedim oysa. Hafifçe tökezledi. Sonra toparladı kendini. Kime ne dedik dostum? Unutma biz haklıydık. Gitmez elbet bu dünya böyle. Yaratan elbet çıkacak yarattığına sahip. Bu hastalık yer bitirir beni. Tezelden alırsın ölüm haberimi. Daha fazla konuşamadı. Bir çift yaş oldu gözlerinde nehir. Gürledi gökyüzü. Yeşerdi bir anda bütün kurak topraklar. Daha alıştıramamıştım kendimi dışarılara. Yine sözünü tuttu Kekom. Eşini aramışlar. İşlemlerinizi yapın, gelin ölünüzü alın diye. Bir sayrılık halinde düştüm yollara. Bir türlü taşımıyor romatizmalı bacaklarım. Alışmamış yüreğimiz dost ölümlerine. Küçülmüş buldum dev adamı yatağında. Düşmüş kaküllü alnına. Yüzünde hoş bir gülümseme. Bitti artık sancılı günler Kekom. Bir satır haber düşmeyecekler ölümüne. Eğildim sarıldım boynuna. Biliyorum buradasın. Ölümüne rahmet okumayacağım. Yakışmadı sana ölüm. Söz yaşatacağım bendeki seni. Duracağım genç çocuklarla halaya. Cirit koşturacağım. Sevdalanacağım hayatta iki kişilik. Aynı kahvede, aynı taburede. Senede bir de olsa çay yudumlayacağım gözlerinle. Yakışmadı ölüm sana Kekom, yakışmadı. Rahmet okumayacağım sana. Bu yüzden iyi geceler demekten başka bir şey düşmüyor bana.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamak. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine bende bittim. Sen de yoktum zaten ben.

aşk uçurum kenarıymış. Bakamıyorum, sol yanım akıp gidiyor. Tutamıyorum, tutamıyorum ya. Günü hasret kalmaz mı ay? Kaç yıl geçti, sen de bir say.

yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.

Gökteki tek yıldız sen değiliz. Söner güneş karanlıkta kalırız. Ay bakmaz yüzüne, şavkı vurmaz gözüne. Her şey döner tersine, dünya durdu sanırsın. Anahtarı kaybolmuş, menteşesi çıkmışsa bu sevdanın, varsın sensizlik bir nehir gibi tersine aksın. Beni kaybediyoruz.